0: Bir de bir bakayım. Nuri Baryon'un söylediği imaya kılçın.
1: Negative, she doesn't know where he might be heading. Got it.
2: Director trailer plate out of Ohio. Call X-ray Edward 4566.